0: Söylemezse verdiğine ben de vermem. Ben de selamayım. Üç üç gün vermem. Ne verdi selamayım. Ağzım verdi vermem. Ama biz Twitter group. Ben de ben. Adım söylemezsem. So, there's no way. Sasuel can do without election this time.
1: There are still huge concerns, though, are there not, in terms